0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı körsötöbüz.

Nanyuan bakçası bu yıl özgördüğü içindeki gölümü en çoğun bakça türü. Kuruluş bütkönün giyin, aylanasındakı 30 ganca imarat jana 2 mektepke tasir görsötüt. Şağır turgunu Wang Juntao mınamurda balasının mektepten kaytkanda sözsüz ötü turgan bulganğan başalaman joldun ötüsünün qavatırlanat bolcu. Al mınday dedi. Kuruluş atreti iş baştağın günü men atayın bir aylanıp çıktım. Gazu maşinasının doğuşu uğulusu menen gönülüm jay taptı. Mından keyin baldar mektep darvazasından çıksa ele koopsuz arı jay barakat bakça bolot. Mechuan Dongshan rayonu kuruluş idarası kuruluş universal başkaru Teylö Borbor'nun kadri Li Jialong tanıştırıp mınday dedi. Eski konuştardı özgördü negizge türdön darajasın östürü türüne bargan sayın özgörüdü. Murdakı üstünün su ötünün aldın alu, joldu katulaştıru, jaşıldandıru, tolukta vegüden başka, beyildağı tökleniyasın jerge gömü, ört öçürü japtuların septü, jalpılı katu ayaldamasın göbeytüp, kuru, madaniyat, dene tarbiya japtuları, maydan septüme kuruluşu siyaktu mazmındar koşuldu. Bafanı qoomduk konuşunda 94 konuştun stolbo leniyasın jerge gömü kuruluşu ten arımda ilgeri sürüldü. Murda başınızı götürsöngüz ele göre turgan mekindikteki jörgömüş toru akırın jogoldu. Sırtkı görünüştön içki mazmunga çeyin, konuş rayon içinen qoomduk konuş sırtına çeyin Mechuan Dongshan rayonunda kalıktan aval sorunu jetekçi kılgan şaar jaŋılo arakete kulaş jayıldırılıda.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölüp sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sıluu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jumgo Şinjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Sarımsak ezücü jabdıga salıp çiresin çıkarabız, jeşiresin çıkaru edişi menen botko kaylandırabız. Men çiyen menen moyun, arka, çıkanak siyaktu büdür çıkan yerlerge sürtöbüz. Sürtkönden giyin salkındagandai bolot. Kurgagandan giyin teri tartılat. Ar günü juunup bolgondon giyin bir res sürtöbüz. Ulandı 3 gün sürsök büdür görünüktü türdü tez jogolot. Bugün büdür çıkıp kıçışı buhtay albasanız, aşkana yüge barıp kuga şiresin sürtünüz. Açıl su terige salkını jürökü jetet. Büdür kıçış payt siz de kamsız uktaysız. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалы чакан аракеттер түрмөгө бүздө көптөрдө соң ой бүдүр чыгат, кандай жоготуу керек деген сабатты айтып бердик.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötögüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Nanyuan bakçası bu yıl özgürtü içindeki gölümü en çoğun bakça türü. Kuruluş bütkönen giyin, aylanasındakı 30 ganca imarat jana 2 mektepke tasir görsötüt. Şağır turgunu Wang Juntao mınamurda balasının mektepten kaytkanda sözsüz öte turgan bulgangan başalaman joldun ötüsünün kavatırlanat bolcu. Al mınday dedi. Kuruluş atreti iş baştağın günü men atayın bir aylanıp çıktım. Gazoo maşinasının doğuşu uğulusu menen gönülüm jay taptı. Mından keyin baldar mektep darbazasından çıksa ele koopsuz arı jay barakat bakça bolot. Mechuan Dongshan rayonu kuruluş idarası kuruluş universal başkaruu Teylö Borborunun kadri Li Jialong tanıştırıp mınday dedi. Eski konuştardı özgördüğü negizgi türdön darajasın östürü türüne bargan sayın özgörüydü. Murdakı üstünün su ötünün aldın alu, joldu katı ulaştıru, jaşıldandıru, toluqta vegüden başka, biyıldağı tökleniyasın jerge gömü, ört öçürü japtuların septü, jalpılık katı ayaldamasın göbeytüp, kuru, madaniyat, dene tarbiya japtuları, maydan septüme kuruluşu siyahtu mazmındar koşuldu. Bafanı qoomduk konuşunda 94 konuştun stolbo leniyasın jerge gömü kuruluşu ten arımda ilgeri sürüldü. Murda başınızı götürsöңüz эле көрө турган мекиндиктеги жөргөмүш тору акырын жоголду. Сырткы көрүнүштөн ички мазмунга чейин, Конуш район ичинен коомдук конуш сыртына чейин Мичуан Дуңшан районунда калктан абал суроону жетекчи кылган шаар жаңылоо аракети кулаш жайылдырылууда.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abone Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Karamay şaharında ötkörüldü. Bul Şinjaŋdaqa alğaçkı ilim texnika arkuluu güç koşunu negiz kılgan zattık emes madaniyet murastarı marka kıymılı. Kıymıl baştalu azeme sanarıptü zattık emes madaniyet murastarı türkün tüstü zattık emes madaniyet murastarından turgan 3 joŋ negizki tema bölügün öz içine aldı. Munun içinde sanarıptü zattık emes madaniyet murastarı bölügündü 15 ilim texnika özara tasirleşü tuyunu türü göŋül koyup jaratılgan bolup Görörmündür alıp jürgünge bol oturgan VR gözaynekti taqap, çökme boştukka girip, teri kurçak oyunu payda kılucunun AI dolboru tuyunusuna katısa bolot. Urmattuu ugarmandarı jogoruda Şinjaŋdaki baykoolor türmegibizden jaŋılıktardan uktuŋuzdar, emi ırga kezek berebiz, ırdan soŋ berüübüzdü ulantabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şincan'da görsötöbüz.

Nanyuan bakçası bu yıl özgördüğü içindeki gölümü en çoğun bakça türü. Kuruluş bütkünün giyin, aylanasındakı 30 ganca imarat jana 2 mektepke tasir görsötüt. Şağır turgunu Wang Juntao Mınamurda balasının mektepten kaytkanda sözsüz öte turgan bulgangan başalaman joldun ötüsünün kavatırlanat bolcu. Al mınday dedi. Kuruluş atreti iş baştağın günü men atayın bir aylanıp çıktım. Gazu maşinasının doğuşu uğulusu menen gönülüm jay taptı. Mından keyin baldar mektep darvazasından çıksa ele koopsuz arı jay barakat bakça bolot. Mechuan Dongshan rayonu kuruluş idarası kuruluş universal başkaru Teylö Borbornun kadrı Li Jialong tanıştırıp mınday dedi. Eski konuştardı özgördü negizki türden darajasını östürü türüne bargan sayın özgörüdü. Murdakı üstünün su ötünün aldın alu, joldu katı ulaştıru, jaşıldandıru, toluqta vegüden başka, beyildağı tökleniyasın jerge gömü, ört öçürü japtuların septü, jalpılık katı ayaldamasın göbeytü, kuru, madaniyat, dene tarbiya japtuları, maydan septimen kuruluşu siyaqtu mazmındar koşuldu. Bafanı qoğumduk konuşunda 94 konuştun stolbo leniyasın jerge gömü kuruluşu ten arımda ilgeri sürüldü. Murda başınızı götürsöngüz ele göre turgan mekindikteki jörgömüş toru akırın jogoldu. Sırtkı görünüştön içki mazmunga çeyin, konuş rayon içinen qoğumduk konuş sırtına çeyin Mechuan Dongshan rayonunda kalıktan aval suronu jetekçi kılgan şaar jaŋılo arakete kulaş jayıldırılıda.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan radyo televiziya stansiyası Sulu Şitin Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, görtügü mazmundardın minus sıkınot içinde joopun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.